0: ne yapayım, soğudu şimdi 10 saat mi geçti, ben soğudu da sen bunu arkadaş var ne ki dilli kendisi karenge.
1: Film का नाम था वास्तव। कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।